arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. 25 ve 26 Mayıs günleri idari izin kabul edilecek. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan ayrıca evlilik kredisi ödeme döneminde ikinci çocuk olursa kredinin kalan bölümünün hibe edileceğini açıkladı. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bu durumu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirtti. Bu haberlerin ardından Brent petrol 115 dolara yaklaştı. İran füze ve dronlarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdı. Füceyre petrol tesisinde yangın çıktı, yaralılar var. İran bu saldırıya gerekçe olarak ABD'nin yasa dışı gemi geçişine zemin hazırlanmasını gösterdi. Seçim startı veren CHP lideri Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz, dedi. İBB davası duruşmasında mahkeme heyetiyle avukatlar arasında tartışma yaşandı. Duruşma bugün ertelendi. Telefon dolandırıcılığına yönelik Şanlıurfa merkezde 14 ilde operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu ve 149 şüpheli gözaltına alındı. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki yolunun güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Erivan'a giden Cevdet Yılmaz, Başbakan Paşinyan'la görüştü. Almanya, Leipzig'te bir araç kalabalığın arasına daldı. 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltında. Rusya lideri Putin, Zafer Günü nedeniyle 2 gün Ukrayna ile tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Savaşın enflasyon üzerindeki etkileri Nisan ayında daha net göründü. Enflasyon beklentileri aştı. TÜİK verilerine göre aylık %4'ü geçti. İşçi ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu. Nisan'da fiyatı en çok artan %44,47 ile doğalgaz abonelik ücreti oldu. En çok ucuzlayansa yumurta. Mayıs ayında ev ve iş yerleri için kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları %21,5 arttı. Altın yatırımında birinci il Rize'de toplam mevduatların %42,2'sini altın oluşturuyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Doğan canlı yayında başlıyor.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
5: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Benim şu an hayatımda bir erkek arkadaşım var. Kendisi fırıncı. Babadan gelme, köklüler biraz. Para sayıyor fırında, kasada. Parayı sayarken benle karşılaşıyor. Parayı bir kenara bırakıp benimle ilgileniyor. Bu da ilk görüşte herhalde aşk. Demek.
2: Ne kadar etkileyici bir hikaye. Nasıl oldu mesela, o parayı bırakıp sana böyle boş boş bakmaya başladığında, merhaba bir tane papatya mı, iki tane kepekli kesilecek yalnız mı dedin o sırada mesela?
1: Ben ekmeği aldım.
2: Sonra elinde paraları gördün. Dedin ki bu herhalde buranın bir şeyi.
3: Bunun annesinin Facebook olduğu için orada sadece ona ait 16 tane fotoğraf vardı. Ben hepsini beğenmiştim.
2: Saymış da sapık. Tövbe Allah koru ya Rabbi böyle insanlardan.
3: Bende daha renkli tanışma hikayeleri var ama şu anda radyoda dinliyor seni. Geçen sefer de seninle konuşmuştuk. İzmit'teyim, yola gidiyordum. Bir şirketin Türkiye satış müdürüyüm. Seyahatimin bir hafta olduğunu ona söylemiştim. Ama sana yayında yalan söyledim. 20 gün sonra döneceğim dedim.
2: Hadi be.
3: Nerede radyoyu dinliyormuş. O golü bir daha yiyemem ben. O yüzden dolayı...
2: Sen bir şey söyleyeyim Suat'cığım. Bak sen kendi kendine konuşuyorsun zaten. Ben aralara neredeyse girmiyorum hiç. Sen dedin ya daha renkli hikayeler var ama beni dinliyor anlatmayayım. Bu bile yeterli zaten. Dolayısıyla şu telefon kapandıktan sonra canım geçmiş olsun. Allah kolaylık versin. Kendin ettin, kendin buldun. Benlik bir şey yok.
0: Doğan Canlı yayında. Süper.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken, şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık hocam.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler, günaydınlar. Güzel bir gün olması temennisiyle tarihler 5 Mayıs günlerden Salı ve Doğan canlı yayında. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Yağmurlu bir İstanbul akşamının ardından puslu kasvetli, görece biraz daha böyle hani mevsim normallerinin altında diyebilir miyiz? Hava sıcaklığı evet, ama önümüzdeki günlerden itibaren artık güneş de kendini gösterecek, ama bu yağmurlarda bereket olsun. Şimdi ağaçların üzerinde böyle yavaş yavaş çiçeklerin açtığını da göreceğiz. Anadolu'dan böyle birçok yerden bana böyle güzel fotoğraflar geliyor da İstanbul'da henüz tam anlamıyla o İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var ya. Yazı geldi, yazı geldi, sevda. Onu henüz yaşayamadık. Az kaldı. Neyse, sıkın dişinizi diyor ve güzel bir gün olması temennisiyle geldik, buradayız. Önce hızlı bir yoklamayla başlayalım. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp'tan mesajlarınızı yollamaya başlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızın telefon numarası da 0531 785 90 80. Adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız ben de hızlı hızlı hemen şimdi çalacağım şarkının ardından gelen mesajlara göz atacağım. Adınızı yazın. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Beni ne kadar çok seviyorsunuz? Neden iyi ki varım? Bunları yazın, yollayın. 0531-785-90-80 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlar gelsin. Harika bir gün olsun. Hoş geldiniz.

ay. Bugün aynı zamanda manevi değeri olan günlerden bir tanesi. Birçok kişinin belki böyle gün saydığı bir gün. Hıdrellez. Evet, benim yalan olmasın, bugüne kadar hiç Hıdrellez'e dair herhangi bir ritüel gerçekleştirmişliğim yoktur. Eskiden hatırlıyorum, oturduğumuz yerde böyle şey vardı. Ateş yakıyorlardı, gençler üstünden atlıyordu vesaire. Hani böyle insanların bir araya gelmesi için de güzel bir vesile belki bir yandan, ama Hıdrellez nedir, ben bir yandan da ona bir bakayım dedim. Evet, hani 3 aşağı 5 yukarı bilgi sahibiyiz belki fikir olarak nasıl bir gün olduğuna dair, ama neden? İşte nedeni de şuymuş, Hıdrellez'in hikayesi ölümsüzlük sırrına erdiklerine inanılan Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl 5-6 Mayıs gecesi yeryüzünde buluşarak insanlara sağlık, bereket ve şifa dağıttıklarına inanılan geleneksel bir bahar bayramı. Doğanın uyanışını simgeleyen bu gecede dilekler tutulur, ateşten atlanır ve ritüeller gerçekleştirilir. En çok bilinen de nedir? İşte ateşten atlamak, ondan sonra gül ağacının dibine işte dileklerin ve niyetlerin yazıldığı bir not iliştirmek, işte hani şunu istiyorum, bunu istiyorum diye onları çiziyoruz galiba, değil mi? Böyle ev çiziyorsun, araba çiziyorsun, sağlıksa sağlık, aşksa aşk, kalp yapıyorsun, koyuyorsun falan filan gibi. Hani bir yandan da Nasrettin Hoca misali, ya tutarsa he? Haydi Allah herkesin gönlünden geçen niyeti, dileği neyse, hayırlısıysa hayırlısıyla nasip etsin. Şimdi önce yoklamamızı alalım. Bakalım kimler kimler nerelerde. Hıdrellez yarın Doğancan demişler. 5 Mayıs akşamı 6 Mayıs'ı kapsayan gün diye yazıyor burada. Öyle mi? O zaman bu akşam başlıyor ama yarın mı kutlanıyor? Tamam, ben yapmayacağım. Siz hangi gün yapıyorsanız yarın diyorlar. Hadi hemen hızlıca yoklamamızı alalım, bakalım kimler nerelerde.

0: Niye Hıdrellez'e böyle tepkilisin yazmış biri de. Hayır yav, ne münasebet. Sadece ben hayata dair isteklere biraz daha gerçekçi bir yerden bakan biriyim belki, bilmiyorum. Hani şeye çok inanırım ben. Kaderlerimiz bizim verdiğimiz gayretlere göre neticelenir ya. Şimdi hayatını değiştirmek için herhangi bir şey yapmayıp işte neyse o dilediği, istediği şey, onunla ilgili herhangi bir aksiyonu almayıp kağıda yazıp gülün dibine koymak bana çok makul gelmiyor. O yüzden yani araba isteyen birinin mesela bunun için gerekli çalışmaları yapıyor olması, aşk isteyen birinin gözünün biraz daha açık, biraz daha sosyalleşir vaziyette olması. Hani evde oturduğun zaman o kısmet ya da neyse işte ev, araba bilmem ne gelmeyecek sana. Bunun için bir aksiyon almak lazım. O yüzden yani nerede bulacağım ben bu arada gül ağacını da ekeceğim altına. Hani ben çok Beykoz'dan İsmail, günaydın. Kardeşimle arka koltukta birbirimizi yerken seni dinlemeye çalışıyoruz demiş. Günaydın. Sevim Şanlıurfa'dan, 3 kızımı okul için uyandırırken seni dinliyorum. Hilal, Yağmur, Gülçin, günaydın çocuklar. Sana verdim son
1: nefesimi. Malatya'dan Satuk. Radyo dinlemezdim seni tanıyana kadar Doğancan. Seviyoruz la seni. Adamsın adam demiş.
0: Eyvallah. Edirne'den Alper. Edirne'ye bugün kaçta geleceksin? Ben de üniversitede çalışıyorum demiş. Alper galiba 3'e doğru ya. Evet, bugün Trakya Üniversitesi'ne geleceğim. Evet, ödül töreni 3'teydi zannediyorum. Bir bakarım notuma. Doğancan bugün mü geliyordun Edirne'ye? Bugün etkinlikler var. Ayrıca bir ateş yakılıyor. Bilmem kaç metre boyunda bir ciğer ye, kavala kurabiyeni al. Kakava şenlikleri var demiş. E tamam, geleceğim. Nerede? Saat kaçta oluyor bu ateş yakma olayı? Ben de tam yerinde Edirne'de değil mi? Bayağı bir Hıdrellez şenlikleri oluyor biliyorum. Zaten ciğer mutlaka yiyeceğim. Yalan olmasın. Evet, çok mutlu oldum. Değerli Trakya Üniversitesi'nden yılın radyo programcısı ödülünü almak beni çok mutlu etti ama ciğer yiyeceğim. Kaç gündür bugünü sayıklıyorum. Nerede yiyeyim bu arada bilmiyorum. Edirne'den dinleyenler, en güzel nerede tava ciğer yenir?

0: Eda diyor ki valla Doğancan daha bizim geçen seneki hıdrellez sonuçları açıklanmadı. O yüzden bu sene umut yok. Kaydırma yapmışındır Eda. Betül ve Şeyma günaydın, Bursa'dan Gülsüm sevgiler. Avusturya Linz'den dinliyor Mürü, selamlar günaydın. Ben Sevim, Rüzgar ve Sarp birlikte okul yolunda sendeyiz diyor. Esenyurt'tan selamlar. Menekşe yazmış. Günaydınlar. Nereden dinliyor? Konya'dan her sabah kulağımız sende. Neslihan Malatya'dan günaydınlar. Herkese kayısıdan tatlı bir salı dilerim Doğan Can diyor. Hollanda'dan sevgiler. 6 Mayıs eşimle evlilik yıl dönemimiz tam 13 yıl oldu. Mesut'a onu çok sevdiğimi söyler misin demiş. Tuğba, iyi hadi daha nice güzel seneleriniz olsun. Ankara'dan Ceyda, oğlum Göktuğ'yla dinliyoruz seni, bu yaramazla anladığım kadarıyla. Ne? Seni dinliyoruz diye bana böyle sinsi sinsi Göktuğ'un güldüğü çok tatlı bu arada, bir yaşında yok. Fotoğrafını yollamış, öpüyorum, selam. Ramazan yazmış, İngiltere'den selamlar. Her gün bizi neşelendirdiğin için teşekkür ediyorum. Buradan Türkiye'deki eşim Nilay ve oğlum Kaan'a selam. Ben tır şoförüyüm, her gün başka bir ülkeden kulağım sende demiş. Vay, eyvallah abi. Hadi kazasız belasız iyi yolculuklar. Denizli'ye de gel ya Doğancan, Denizli kebabı ısmarlayacağım sana demiş Arzu. Yani geldim bu arada. Denizli kebabı dediğiniz de öyle bir sürü bir şeye benzeyen kebap. Hani sote et, işte böyle biberi var, domatesi var. Hani Denizli kebabı deyince hani böyle ben de ilk gittiğim zaman aa nasıl bir şey acaba dedim de yani. Güzel tabii yani, et var sonuç itibariyle bir Karslı olarak. Her türlü saygım sonsuz. Belçika Andres'ten selamlar diyor Ayhan, selamlar. Neva yazmış, her sabah kulağım sende, bugün benim doğum günüm demiş. Mutlu yaşlar. Aa dur, Edirne'den bir sürü ciğerci ismi gelmiş. Tamam, onları yayında okumayacağım. Ben şimdi kendi notlarımı alayım. Şimdi minik bir ara, reklamların hemen ardından günün yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla muhabbet başlasın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

0: Fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık koca.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Şimdi az önce reklam olmasın diye gelen önerileri söyleyemeyeceğim. Ben notumu alırım dedim ama samimi söylüyorum, sadece bir yerin adı yazıldı bana. Yani uyduruyorum, Tekirdağ'da bir sürü köfteci vardır. Konya'da bir sürü etli ekmekçi vardır. Değil mi? Yani her yörenin kendi ne has o yeme işte. Gaziantep'teki kebapçıları say desem bir sürü sayarsın ama Edirne'de nerede ciğer yedim, yiyeyim dedim. Bana gelen mesajların tamamı, bak oturdum hepsine tek tek baktım, tamamı Aydın tava ciğer. Yani insanlar tarafından bu kadar beğeniye tabi ise söylemekten de bir sıkıntı duymuyorum valla. Tamam, ben de bugün Aydın tava ciğerdeyim, belki orada buluşuruz. Akşamüstü böyle kaç? 5-6 gibi. Bu arada şenlikler de tam benim orada olduğum saate denk geliyor. Belki oralara da yetişebilirsem. Ay, bugün kendime bir Edirne turu yapacağım valla. Kavala kurabiyemi de alacağım tabii ki. Manda yoğurdu ye diyenler de var. Süper. Bir de ciğeri öyle bir övüyorlar ki hakikaten, böyle işte kapısında kuyruk oluyor oran Doğancan. Böyle bir lezzet olamaz yazmış mesela Erdem'de. İyi, süper. Sabah sabah sizin de canınızı çektirdim ama. Şey mesajları da görüyorum bu arada. Doğancan sen oranın ciğerini boş ver, gel seni Diyarbakır'da ağırlayalım. Ya o ciğerle o ciğer aynı değil, o başka bir usulde yapılıyor.

0: Bugünün yayın konu başlığı. Daha evvel işlediğimde gerçekten çok tutmuştu. Çünkü ucu çok açık bir konu. Her türlü mevzuyla alakalı her biriniz eminim ki bu soruyu belki gün içinde bir kez bile olsa tekrar ediyorsunuzdur. Ya Allah aşkına ya, sadece soruyorum. Neden diyebileceğiniz ne varsa bugün sorguluyoruz. Uyduruyorum, belki aile içi bir mevzudur, eşinizle ilgilidir, işinizle ilgilidir, arkadaşlıklarla ilgilidir. Yani bana ters bu, o yüzden ben anlamıyorum. Neden şöyle şöyle diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Bu arada resmi açıklama geldi, bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. Yani bu demek oluyor ki 27'sinde çarşamba günü bayramın ilk günü, 26'sı Arefe salı günü, öncesi de birleştirildi. Yani cuma akşamı itibariyle başlayan bayram tatili var, 22'sinden ayın son gününe kadar devam ediyor. Bu ay zaten biliyorsunuz bolca resmi tatil dolu. Ayın ilk günü 1 Mayıs'tı. Önümüzdeki günlerde 19 Mayıs var, o da sonraki hafta salıya denk geliyor. Orada da hatta şunu diyen var, zaten hani 19 Mayıs da var bayramdan önce, oradaki 3 günü de birleştirsek de aslında o bir günde işte öncesinde idari izin o bu şu derken 15 güne tamamlasak diyen açlar var. Ya bu ay tatil anlamında bereketli belki ama hani iş güç anlamında biraz sıkıntılı bir ay olacak gibi görünüyor. Bunun haricinde bakıyorum, evet değil mi? Bayağı ayın yarısı tatillerle dolu. Bayrama da bir şey kalmadı. Şimdi haberlere gideceğim. Haberlerin hemen ardından hızlı hızlı telefon bağlantılarıyla, mesajlarla devam edelim. Bugünün yayın konu başlığı. Ya neden, neden ya? Niye ya? Diye çemkirebileceğiniz ne varsa. Az sonra.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. 25 ve 26 Mayıs günleri idari izin kabul edilecek. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan ayrıca evlilik kredisi ödeme döneminde ikinci çocuk olursa kredinin kalan bölümünün hibe edileceğini açıkladı. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bu durumu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirtti. Bu haberlerin ardından Brent petrol 115 dolara yaklaştı. İran füze ve dronlarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdı. Füceyre petrol tesisinde yangın çıktı, yaralılar var. İran bu saldırıya gerekçe olarak ABD'nin yasa dışı gemi geçişine zemin hazırlanmasını gösterdi. Seçim startı veren CHP lideri Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz, dedi. İBB davası duruşmasında mahkeme heyetiyle avukatlar arasında tartışma yaşandı. Duruşma bugün ertelendi. Telefon dolandırıcılığına yönelik Şanlıurfa merkezde 14 ilde operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu ve 149 şüpheli gözaltına alındı. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki yolunun güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Erivan'a giden Cevdet Yılmaz, Başbakan Paşinyan'la görüştü. Almanya, Leipzig'te bir araç kalabalığın arasına daldı, iki kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltında. Rusya lideri Putin, zafer günü nedeniyle iki gün Ukrayna ile tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Savaşın enflasyon üzerindeki etkileri Nisan ayında daha net göründü. Enflasyon beklentileri aştı, TÜİK verilerine göre aylık %4'ü geçti. İşçi ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu. Nisan'da fiyatı en çok artan %44,47 ile doğalgaz abonelik ücreti oldu. En çok ucuzlayansa yumurta. Mayıs ayında ev ve iş yerleri için kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları %21,5 arttı. Altın yatırımında birinci il Rize'de toplam mevduatların %42,2'sini altın oluşturuyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. FEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, FEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
5: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Şamata pozitif enerji, yüzünde gülücükler açan, melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya, çok dünya tatlısı Doğan canım, bir tanem ya. Ben Safiye Soyman, ben Doğan cana doymam. Çok tatlısın, çok.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, sevgiler, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı. Tek kelime. Neden? Ya niye ya? Niye? Neden ya?
2: Diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 6212 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir 0531 785 9080.
1: Bu arada şimdi bugün şenlikler de olduğu için Edirne'de şu meseleyi kapatacağım hemen hızlıca. Yeter, Edirne'de olmayanlar şişti çünkü. O bahsettiğiniz ciğerci ana baba günü olacak muhtemelen. Ben başka bir yer keşfettim. Paylaşırım Instagram'da onu da sizinle. Geldi bir iki öneri. Bugün böyle tur otobüsleri bilmem ne. Edirne şu an ana baba günüymüş. Benim de şansıma ya. Ay.

Ankara'dan Fatih yazmış. Eşim Merve'nin bu topuklu ayakkabı sevdası neden ya? Niye? Bugün 100. topuklu ayakkabısını alıyor. Evden dinliyordur seni. İsyanımı duysun diye mesaj yollamış Fatih. Seviyor demek ki. Kim bilir, sorsak seninle ilgili de o neler söyleyecektir. Senden bana hiç hayırdır yok. Zeynep Nisa. Neden büyükler hep haklıdır diye bir algı var demiş. Değildir tabii ki ama tecrübeyle sabit bazı olaylarda da günün sonunda işte özellikle anne baba bir şey söylediği zaman gençler görece ya sen ne anlarsın sen bilmezsin diye bakıyor da kusura bakmayın yani. Hem korumacı içgüdüsü hem de yaşanmışlıkların verdiği tecrübeyle ana baba genelde haklı. Edirne'den Bahar günaydın. Selamlar, günaydın. Bu vesileyle Edirne'de bayağı bir dinleyicim varmış, onu öğrendim. Neden Almancılara gıcıksınız diye Münih'ten Dilek mesaj yollamış. Ben demedim, o dedi Almancı diye öyle yazmış. Kim gıcık ya? Kıskanıyorlar. Eurolarınızı kıskanıyorlar Dilek. Ama bazı Almanya'da yaşayan Türkler de çok affedersin. Bak hepiniz için elbette söylemiyorum. Benim de bir sürü Almanya'da akrabam var. Siz de az nispet yapmıyorsunuz. Ya da Türkiye'de yaşamadığınız halde Türkiye ile alakalı Türkiye'de yaşayan insanlara ahkam kesmezseniz mesela Türkiye'de yaşayan insanlar da size laf etmezler. Değil mi Dilek? Etraflıca değerlendirelim, dürüst olalım o zaman.

0: Bugünün yayın konu başlığı, duyduğunuz üzere neden diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Alo. Alo. Düştü mü? Ay, gerizekalı Doğancan, bağlanmamışım ki. Tamam, şimdi bağladım. Alo. Hayır. Günaydın, merhaba.
1: Merhaba.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
1: Nisa ben.
0: Hoş geldin Nisa. Öğrenci misin?
1: Hayır, öğrenci değilim.
0: He.
1: Eczacıyım, kamu eczacısıyım.
0: Kız sesin 14 yaşında gibi geldi Nisa.
1: Evet, hep bunu söylüyorlar.
0: Güzel, ne güzel işte. İyi, kolay gelsin. Bugün sorguluyoruz. Neden dediğin ne var?
1: Evet, neden? Yüzüne gülüp arkasından konuşuyorsunuz ya da zaten arkasından konuştuğunuzun insanların neden yüzüne gülüyorsunuz? Ben bunu anlamlandıramıyorum gerçekten.
0: Evet.
1: Ben bir şey sevmiyorsam, tabii arkasından da konuşacaksam yüzüne de gülmüyorum.
0: Evet,
1: ben
0: doğru.
1: Yüzüne
0: doğru. Bu biraz işte kişisel menfaatler vardır, bir çıkarı vardır. Ama madem bir çıkarım var, niye arkasından konuşuyorsun işte?
1: Evet,
0: o bir...
1: konuşma. Hmm. Ya sevmiyorum işte, yüzüne gülüyorum ya da anlaşmak zorundayım ama sevmiyorum da geç yani, değil mi?
0: Evet.
1: Ben bunu hiç anlamlandıramıyorum ama.
0: Aynen.
1: Bu kadar.
0: Doğru, tatsız. Yani ben de çok maruz kaldım. Bu mesela doğrudan bana dokunmasa da, şimdi sen bunu söyleyince aklıma geldi. Bir arkadaşım vardı. Biriyle alakalı hep atıp tutuyor. Ama bakıyorum iki gün sonra Instagram'da canım bir tanem en kıymetliyim diye fotoğraf paylaşıyor. Evet. Ben oradan şöyle bir sonuca vardım. Yani benle olan arkadaşında belki bir sıkıntı yoktu ama şimdi bana bunu yapıp bunları bunlardan anlatıp daha sonra bunu yapan kişi benle ilgili de kim bilir neler neler söylüyordur da bana iyiymiş gibi görünüyordur deyip ben de mesafe koydum. Evet. Bayağıdır da görmüyorum o arkadaşımı.
1: Bir de şöyle bir durum oluyor. Ben bunları gördükçe hani biri benim yanımda başkasına...
0: Nisa, sen dün de mi yayına bağlandın?
1: Evet, sessiz ol. O konu ayrı, şimdi boş ver.
0: Nisa'cığım, burası senin oyuncağın değil. Öyle her gün sapık gibi arama. Son bir ay içinde arayan aramıyor diye bir kural var. Şimdi dinleyiciler yazmış da ben öyle gördüm, anladım.
1: Evet.
0: Evet, arsız. hadi öpüyorum, görüşürüz, sabah enerjimiz gelsin.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Zırıltı. Ya bu arada çok fazla Edirne'den dinleyicim yazdı. Doğancan, biz seni nasıl göreceğiz buraya geliyorsun diyenler. Arkadaşlar ben bir etkinliğe gidiyorum orada. Trakya Üniversitesi davet etti. Ve Trakya Üniversitesi'nin bu etkinliğine siz de gelebiliyormuşsunuz. Bir yandan şimdi Nisa ile konuşurken sordum. Ben saat 3'e doğru Balkan Kongre Merkezi'nde olacağım. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde olacağım. Eğer gelmek isterseniz buyurun, dışarıdan da katılabiliyormuşsunuz. Orada tanışırız, iki fotoğraf çektiririz. Vesile olmuş olsun. Edirne'ye ben ilk kez geliyorum bu arada. Yani Türkiye'nin gitmediğim yeri kalmadı diye düşünürken hakikaten düşününce hep, çünkü İstanbul'un böyle işte Sakarya'dan sonraki kısmına, Anadolu'ya doğru işte Ankara'sı, Konya'sı, Adana'sı, Antalya'sı, Kars'ı, işte Trabzon'u, Antep'i, Şanlıurfa'sı, Diyarbakır'ı, birçok yerde böyle etkinlikler yaptık. Daha Ege bölgelerinde, işte ne bileyim Akdeniz bölgelerinde, ama hiç böyle geri dönüp bakmamışım bugüne kadar. Edirne'de hiç daha önce bir etkinlikte bulunmamıştım. Dolayısıyla vesile olsun, oradaki dinleyicilerimle de görüşebiliriz. Bugün saat 3 gibi Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde buluşuruz, tamam mı? Gelmek isteyenlere de onu da söylemiş olayım. Şimdi minik bir ara, hemen ardından muhabbetimizle devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı, neden diyebileceğiniz ne varsa.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Pilot garaj, şoför ekspertiz. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detay

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Boyada aşk gibi rengarenk. Dünyanın boya markası Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

Günün yayın konu başlığı neden diyebileceğiniz ne varsa. Varsa eğer sizin de arkadaşlar ya niye ya neden ben anlamıyorum niye ki diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı 0212 368 62 12 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan da ulaşmanız mümkün. Şimdi ben böyle üst üste neden neden neden deyince aklıma bir şarkı geldi. Onu çalmazsam programa devam edemem. Bu şarkı yine benim yayın formatıma uymayan bir şarkı ama kimin umurunda? Yani müzik direktörümün umurunda ama tahmin edin kimin umurunda değil diyeyim o zaman. Hazırladın mı? Tamam. Bakın ne çalacağım şimdi size. Ya bir şey söyleyeyim mi? Biz bunları seviyoruz bunları. Bu melodiler. Karakterini falan bir kenara bırakın. Hakikaten İbrahim Tatlıses'in yaptığı şarkılar çok başka seviyede. Bu da benim de bazen böyle aklıma geliyor. Kendi kendime mırıldandığım şarkılarından biri.

Sen ağlarken gülüyorsun. Neden? Gözyaşımı silmiyorsun. Neden? Köşe bucak, köşe bucak kaçıyorsun.

Oğlum bu hani böyle kafayı sallaya sallaya bedeni de savrula savrula okuduğu şiirlere çok gülüyorum ya. Ben sana taptım, sana yandım. He, neden? Sevgili arkadaşlar, istek değil ihtiyaç. Madem öyle, o zaman dün çaldım, ortalık birbirine girdi. Gün içinde, gecenin köründe bana bir sürü mesajlar geldi. Doğancan, senin yüzünden taktık vallahi, sabahtan beri dinliyoruz diye. Şimdi bu şarkıyı çaldıysam peşine bunu benim yapıştırmamışım. Abilerim, ablalarım. Siz sonra toplarsınız kendiniz. Tamam, ben bunun peşine bir manifest çalıp dengeleyeceğim, merak etmeyin. Ama bir Cengiz İmren klasiği Semih Cenk yorumuyla bir de bunu yapıştıralım.

0: İbo gibi şiir okuyayım mı?
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: Tek suçuma aşık olmak sana. Hiç olmaz bu yaptın Cano.
2: Seni sevmekten başka neydi?

0: biliyorsun.
1: Cano, sen kendini çok iyi biliyorsun. Arkamdan konuşmuşsun.
2: İbo Show'da İbrahim Tatlıses böyle kamerayı, kameranın adı Cano'ydu. Hatırlayan yaşlılar merhaba. Cano hele gel diye çağırıyordu kamerayı. Burnunun dibine kadar sokuyordu. Arkada konuk da böyle şey hani. Böyle önde böyle sallıyor ya bu. Arkada Cem Karaca oturuyor. Erkin Koray oturuyor falan öyle konukla. Hiç umrunda değil. Cano hele gel Cano. Geliyor kamera. Ben böyle böyle dedim mi demedim mi diyor. Kamera tepki vermeyince dedim mi demedim mi? Kamera aşağı yukarı yapıyordu hatırlıyor musunuz? Sen kendini çok iyi biliyorsun. O yanındakilerin dediklerine çok kulak asma. Çünkü biliyorsun ki sen beni... Kim oldu belli olmayan trip dinledik yıllarca. Neyse hadi dengeleyeceğim demiştim. Bir geçiş yapmak gerekir. Doğrudan manifesto olmaz o yüzden. Bir de Seda Sayan çalayım. Ama hareketlisinden hadi. Ay vallahi iyi geldi ha. Bir kendimize geldik ayol. Yeter Serdar Ortaç Tarkan. Sanki işte. Bugünün yayın konu başlığı. Neden Cano neden? 0212 368 62 12. Hadi bir telefon daha alacağım. WhatsApp'tan da 0531 785 9080'den yazabilirsiniz.

Aslında Seda Sayın'ı davet edelim mi programa bir sabah? Eğleniriz be. He? Güzel olur. Dur. Ben organize edeyim bu işi.

Doğan Can aynı düğün sanatçıları gibi önce damarı dayadın sonra halay. Doğan Can'la damar yolu. Doğan Can, bu şarkılar neden, hayırdır, aşık mı oldun?

0: Hadi bakalım. Kim var hattımızda? Alo.
1: Yarın düşenler kazarda, gözden düşenler asla, Ramazan bugünlerde hasta, doğacanın önüne pasta, açtan ze kalpler bayat, aşkım içilmiş miyat.
0: Ne güzel eğleniyorduk
1: yalan
0: ya.
1: Yalan dolan aşklara inat, yaşasın manitasız hayat, açtan ze kalpler bayat, aşkım içilmiş miyat. Yalan dolan aşklara inat, yaşasın manitasız hayat.
0: Bravo bisikletli Ramazan, teşekkür ediyoruz.
2: Hello, are you ready for the party?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mahmut Tuncel. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bize çalsın diye. Buna göre.
2: Mahmut Tuncel, sana bir söz vermiştim de ben o sözden kaydım.
0: Arabada çocuklar sessizce oturup hayatı sorguluyorlar şu anda. Çal bir manifest artık Doğan Can. Çalmayacağım. Dur daha ben onlara kimden çalayım iyice ayarlarını bozmak için. Mesela şu an kimden ne çalarsam İsmail YK. Evet buldum. Çalacağım abi. Program benim değil mi? Yeter bıktım ben o kızlardan ya. Yok yok sana akışıyor kanca fingirsi. İstemiyorum ben, sıkıldım, samimi değil bir kere. Üf hadi hadi hadi hadi. Alo. İşte diğer telefonumuzu alalım. Ramazan'ın ahı var üstümüzde şu anda. Evet. Neden diye sorabileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler buyursunlar, WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. 0531-785-9080. Dur bakayım. Yani herhalde zannediyorum. Şimdi aslında reklama gitmem lazım ama bunun peşine de... Dur reklamdan sonra yapayım ya. Dur bir telefon alayım, reklamdan sonra daha sağlıklı olur. Alo. Alo.
4: Alo, günaydın, iyi yayınlar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Ben Orhan Çetin, zayıflatan adam Doğan Can Bey.
0: Zayıflatan adam, konuşmuştuk değil mi? Neydi uzmanlığınız?
4: Fitoterapi uzmanıydım. En son hatta ödül töreninde birlikteydik.
0: Kim bilir hangisi abi, ben her ay bir sürü ödül alıyorum.
4: Doğru.
0: Şey mi, şu Beşiktaş tarafında bir otelde?
4: Evet evet. Mecidiyeköy Beşiktaş sapandaydık Aralık ayında.
0: Tamam tamam doğru. Abi hoş geldin. Bugün
4: hoş bulduk.
0: Neden diye soruyoruz. Ne neden?
4: Ne neden şöyle. Ben kendi işimle ilgili özellikle söylemek istiyorum. İşini doğru yapan, gerçek anlamda hakkıyla yapan insanlar hala sorgulanıyor. Mesela ben buna neden diyorum 35 yıldır. Ama hani hakkıyla gerçekten hak ettiği gibi değer görmeyen ya da yaptığı işle bağdaşmayan, yani doğrulukla bağdaşmayan insanların daha çok popüler olduğu, işte daha çok dinlendiği ya da kabul gördüğü dünyaya bir türlü anlam veremiyorum.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Bunun tek bir kelimeyle aslında açıklamasını yapabilirim. Tamamen yalaklıktan dolayı. Ne yazık ki şimdi zaten işini layığıyla yapan, düzgünce yapan bir insan kimseye tamah etmez. Ben işimi yapıyorum, vazifemi biliyorum, bunu yerine getiriyorum der. İşini diğerlerine göre daha iyi yapıyor olsa da diğer kişi bir çöpe alıp oradan oraya koyarken şov yapa yapa yapıyorsa bile o ondan sanki çok daha büyük bir şey başarmış gibi görünüyor. Bazı insanlar, teşbihte hata olmaz, söyleyeceğimi yanlış anlamazsınız, kendini çok güzel pazarlıyor. Bence doğru. Oradaki olay o. Yani o öyle bir şey yapıyor ki, yaptığı o bomboş iş öyle bir anlatıyor ki. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. İşte as-üst ilişkisinde yöneticiler de ne yazık ki beraberinde çalıştığı ekip arkadaşlarından daha kabiliyetli olmadığı için bunu anlayamıyor. Yani altında çalışan adam yöneticisinden daha çok şey biliyor. Daha çok kalibresi büyük, daha kaliteli işler çıkarabiliyor. Ama işte bir şekilde bir vesileyle diyeyim hadi... O pozisyona gelmiş adam da o yalakların laflarına inanıyor işte.
4: Doğru. Ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz.
0: Ağzın bal yesin.
4: İnşallah.
0: Sen peki bunu neye dayanarak, yani yakın çevrende yaşadığın böyle bir hikaye var da mı bunun altını çizdin?
4: Yok, bunu ben kendi işimle ilgili. Mesela diyorum ya, ben 35 yıl emek verdim bu işe. 25 yıl dışında eğitimler aldım. Ama hani bakıyorum, gerçekten bitkinin B'sini bilmeyen ya da kendi kendine bir formül üretemeyecek insanların sanki böyle her şeyi biliyor ya da ulema gibi iki lafı bir araya getiremeyen insanların bilgisiyle bir şey yapamayan insanlara bakıyorum. ve üzülüyorum kendi adıma.
0: Evet, ama burada bak söyleyeceğimi de yanlış anlama.
4: Estağfurullah.
0: Şey de burada insan kendini de sorgulamalı. Demek ki evet bu anlamda kendi işte beraber benzer işler yaptığın insanlara göre kendini daha önde görüyorsun belki donanım açısından. Ama bunu sunma noktasında belki bir eksiklik yaşıyorsundur. Göstermek
4: evet,
0: lazım ya.
4: Evet, kendimi pazarlayamıyorum ya da satamıyorum.
0: Evet, yani dünyanın en iyi şeyini de yapıyor olsan bunu duyuramadıktan sonra evde oturur kendin yaparsın.
4: Doğru söylüyorsun.
0: Her zaman. Yani peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın herkese, keşkesiz güzel bir gün diliyorum.
0: Amin, günaydın. Arkadaşlar Şiraze'den ben çıktım artık, biliyorsunuz ki. Uzunca zaman oldu çıkalı. Reklamdan sonra size sürpriz bir şarkı çalacağım ve bu şarkıyı baştan sona ezbere bildiğinize inanamayacaksınız. Hadi lan, ben bunu biliyor muyum şimdi lan hepsini? Şimdi bazı şarkılar vardır, nakarat eşlik edersin, ama az sonra çalacağım şarkıyı baştan sona ezbere bilmiyorsanız ben de bir şey bilmiyorum.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştirdik.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: Görkem, Ecem dinliyor musunuz? Arkadaşlarım benim bu jingle'ıma takmış vaziyette. Sürekli Ecem böyle gün içinde Doğan Canlı yayında diye geziyormuş. Evet sevgili arkadaşlar, reklama gitmeden önce size dedim ki hepinizin farkında olmadan ezbere bildiği bir şarkı çalacağım. Ey manifest! Ey level C5!
1: Level.
0: Kalkın! Büyünüz geldi! Bizim de ergenliğimizin starıdır İsmail YK. E tabi, açın radyonun sesini.

Sen şarkının en çok o polisin çevirdiği yer var ya, orayı çok seviyorum. Geliyor, dur bir tur daha.

Of, yemin ediyorum yoruldum. Çok çok iyi geldi. Arkadaşlar kabul edin. Çok iyi şarkı. Ya bu neymiş ya? Bir şey söyleyeyim mi? Şaka maka, hakikaten bu şarkı çıktığında doğan çocuklar bugün artık reşitler. 2008 yılında çıkmış değil mi? 18 yaş, 18 yıl olmuş. Vay deden gemine, neredeyse 20 yıl olmuş ya. Fakat geçenlerde İsmail YK'yı gördüm. Abi adam hala aynı. Yemin ediyorum gram yaşlanmamış, böyle bir şey yok ama hakikaten yani o dönemin en büyük starlarından ki bence... Yok mu ya? Bir İsmail YK konseri olsa da gitsek. Size bir şey söyleyeyim. Bak şakasız söylüyorum. İnanılmaz bir müzisyen. Yani ben büyük hayranıyım İsmail YK'nın. Hadi habere gitmeden bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12. Neden diyebilirsiniz?

0: Doğancan 2008 olamaz ya, daha eski diyenler var. Hayır, siz bomba bombayla karıştırıyorsunuz. Lütfen İsmail YK külliyatını bana sorun. Rica ediyorum. Bir de şeyi var, onu da çok seviyorum ben. Kudur kudur baby. Bir şey diyeceğim, bunun sonu yok. Yeter, tadında bırakın. Biz manifeste devam birazdan. Haberlere gitmem lazım, ardından burada.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı, 25 ve 26 Mayıs günleri idari izin kabul edilecek. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı, mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan ayrıca evlilik kredisi ödeme döneminde ikinci çocuk olursa kredinin kalan bölümünün hibe edileceğini açıkladı. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bu durumu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirtti. Bu haberlerin ardından Brent petrol 115 dolara yaklaştı. İran füze ve dronlarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdı. Hüceyre petrol tesisinde yangın çıktı, yaralılar var. İran bu saldırıya gerekçe olarak ABD'nin yasa dışı gemi geçişine zemin hazırlanmasını gösterdi. Seçim startı veren CHP lideri Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz, dedi. İBB davası duruşmasında mahkeme heyetiyle avukatlar arasında tartışma yaşandı. Duruşma bugün ertelendi. Telefon dolandırıcılığına yönelik Şanlıurfa merkezde 14 ilde operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu ve 149 şüpheli gözaltına alındı. Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki yolunun güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Erivan'a giden Cevdet Yılmaz, Başbakan Paşinyan'la görüştü. Almanya, Leipzig'te bir araç kalabalığın arasına daldı, iki kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltında. Rusya lideri Putin, zafer günü nedeniyle iki gün Ukrayna ile tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Savaşın enflasyon üzerindeki etkileri Nisan ayında daha net göründü. Enflasyon beklentileri aştı, TÜİK verilerine göre aylık %4'ü geçti. İşçi ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu. Nisan'da fiyatı en çok artan %44,47 ile doğalgaz abonelik ücreti oldu. En çok ucuzlayansa yumurta. Mayıs ayında ev ve iş yerleri için kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları %21,5 arttı. Altın yatırımında birinci il Rize'de toplam mevduatların %42,2'sini altın oluşturuyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. İkinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi az önce çaldığım şarkılardan sonra mesela bu şarkı size böyle bir tamam kendi janrında elbette çok başarılı Zeynep Bastık ama hani bizim ruhumuz İsmail YK istiyor, İbrahim Tatlıses istiyor, arabesk istiyor, böyle yani bağıra bağıra eşlik edeceğimiz o coşkulu şarkıları istiyor. İstediği kadar damar olsun değil mi? Mesela şimdi yani Zeynep Bastık. Dingidi dingidi yazmış birisi bak. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı neden? Neden diye sorgulayıp bizimle paylaşabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 numaralı telefonu niye arayacaksınız biliyor musunuz?

Bir şey. Daha önce hayırdır İsmail YK saygı gecesi mi yapıyorsun? Evet, yapılmalı. Ona da yapılmalı.

0: Ay anladık.
1: İyileşmek istiyorsan bu numarada beni.
0: Bir dinleyicim şey yazmış Doğancan. O kadar çok İsmail YK çaldın ki adamın başına bir şey gelirse senden bileceğiz demişler. Ya tövbe estağfurullah ya, ne alaka be? Biliyorsunuz bu arada en son üst üste birkaç hafta boyunca ben birinin konserine gidelim dedim. Hep birlikte toplanalım, ayarlayalım, gidelim. Hep birlikte salonu biz dolduralım, hatta dinleyicilerimiz olarak hep birlikte gidelim o kişinin konserine dedik. Sonra şimdi dillendirmeyeceğim, anlayan anladı. Maşallah dediğimiz... Dur bir şey daha diyecektim ya. Ne diyecektim? Evet sevgili dinleyicilerim, yayın başında konuşmuştuk. Ben bugün Edirne'deyim. Trakya Üniversitesi sağ olsun kardeşinize bir ödül veriyor. Yılın en iyi radyo programcısı ödülünü vereceklermiş bana. Ben Edirne'ye ilk kez gidiyorum. Oradan da çok fazla dinleyen var. Edirne'den dinleyenler bugün saat 3'te eğer gelmek isterseniz görüşürüz orada. Trakya Üniversitesi'nin Balkan Kongre Merkezi salonunda buluşacağız. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ne gelirseniz bugün saat tam 3'te orada olacağım. Görüşmüş oluruz. İki fotoğraf çektiririz. Ayaküstü muhabbet ederiz. Edirne'de olanlar ya da yakınlarda olanlar, gelebilecek durumda olanlar beklerim, tanışmış oluruz. Alo? Alo? Bak eğer cevap vermezsen Cankan çalacağım. Cankan'ın şeyi vardı değil mi? Yaranamadım yavrum, yaranamadım. Ne yaptımsa sana yaranamadım. Kaldırdım göbeği bak, hoppa. Ya ben hepsini ezbere biliyorum, yemin ediyorum. Benim ergenliğim bunlarla geçti çünkü. Evet.

0: Ay hala manifest yazıyorlar. Arkadaşlar kendinize gelin artık. Yeter, bıktım ben o zırıltı kızlardan. Yeter. Tamam, çalıyoruz zaten manifest. Bugün beni bir salın, ben bugün İsmail YK'ya. Ya. Evet, bir sürü şey var. Aa evet, o da çok güzeldir. Ebru Yaşar'la İsmail YK düeti nasıldı Doğancan, demiş Kerem. Evet. Seviyorum seni yar, gözlerim sana ağlar. Herkes... Şey de güzeldi. Nerede? Adamın çok fazla hiti var ya. İsmail YK beni ara. Ha, İsmail YK'yı da keşke davet etsek. He? Ben bugün ne böyle gaza geldim Seda Sayan, İsmail YK. Aa, bu arada dün gece sürpriz yaptım. Saat tam 12'de tık tık tık, zaten biz haftanın 2-3 günü beraberiz. Ama bugün doğum günü olduğu için bekledim tam 00'da. Kapısını çaldım, elimde pastamla beraber canım Mahmut abime sürpriz yaptım. Bugün onun doğum günü. Nice güzel sağlıklı yaşları olsun inşallah. Mahmut Tuncer'in de doğum gününü kutlamış olalım bu vesileyle. Yayında da kutlamış olayım. Çok kıymetli benim için. Yani hem bendeki değeri ayrı, hem biliyorum sizler de çok seviyorsunuz ama bizim aramızdaki ilişki artık böyle abi kardeşin de ötesinde. Yani o kadar mutluyum ki o hayatımda olduğu için. İnanmayacaksınız, benim en yakın arkadaşlarımdan biri Mahmut Tuncer. Kızı Gizem'le Mahmut abi vesilesiyle arkadaş oldum ben de zaten. Yani Gizem benim arkadaşımın çocuğu aslında. Aynen. Sosyal medyadan takip edenler biliyordur zaten. Madem öyle, madem çıtayı buralara çıkardık, madem eğlencemizin ritmi bu seviyede.
1: Ula Ahmet!
2: Evet abi!
1: Nereden agen? Nereden sabır? Ula nereden kablo?
2: Geli ha geli! Geli ha geli abi!
1: Ahmet! Ayaklara dikkat et ha! Kaymasınlar ha! Aman kaymasınlar, gözü seveyim.
0: Olay!

0: Almanya'da yaşayan bir sevgilim vardı. İsmail Yakan'ın büyük hayranıydı. Ayrılınca İsmail Yakan'ın o hüzünlü şarkılarıyla ağlıyordum. Şimdi bunları dinleyince gülümseyerek hatırladım o günleri diye bir mesaj gelmiş. Kim bunu yazan, bir kadın mı erkek mi anlamadım. Selam. Vallahi Doğancan gerçekten de güne o kadar enerjik başladık ki Mahmut Tuncer'le Nirvana oldu demiş sevgili Emre. Bu arada Mahmut abinin bu pazar Ankara'da bir konseri var. Haberiniz olsun, sosyal medya sayfasına girin, bulursunuz detaylı bir şekilde bilgileri. Ankara'dan dinleyenler, keyifli bir program olacak. Doğancan, radyoyu sen konuşmazken açan biri Süper FM değil herhalde diye Süper FM'i aramaya çalışıyordur şu an kesin demiş Yakup.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bize çalsın diye. Buna göre.
0: Ay tamam ya. Al hadi al. Al. Al.

Günaydın. Oradasın. Ya bizim galiba telefonda bir sıkıntı var. 3-5 mesaj da gördüm. Doğancan arayamıyoruz, hat düşüyor diye. Öyle mi acaba gerçekten? Çünkü evet, bir sıkıntı oldu. Mümkün gibi görünüyor şu an. Bakayım. Doğancan yapma ya, ne güzel modumuzu yakalamıştık. Nereden çıktı manifest? Ya işte bazılarınız çok istiyor, bazılarınız da diğerleriydi diyor. Hayat gibi herkese aynı anda memnun etmek mümkün değil. Ben burada zaten önünüze kırmızı halı sersem bazıları diyecek ki işte niye o tarafa serdin de bu tarafa sermedin? Hiç demiyor yani, kırmızı halı sermiş demez. Benim önüme niye sermedin? O yüzden... yine Mahmut abimin çok güzel bir türküsü vardır. Nalına da vur, mıhına da vur. Yani ben hem nalına hem mıhına. Her

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Evet evet. Sevgili dinleyicilerim, şimdi bu telefonda bir arıza var. En son yayında ben bu numaradan beni tıkla dedim ya. Bir de en son da yayına bisikletli Ramazan bağlandı. Onu da yayından fırlatınca herhalde onun ahıyla beraber teknik bir arızam var. Son yarım saat olduğu için de ben verimli kullanabilelim diye şöyle bir çözüm buldum. Şimdi günün konu başlığıyla alakalı cevaplarınızı WhatsApp'tan, eğer yayına bağlanmak isteyip de bağlanamayanlar varsa sesli bir şekilde bana yollayabilirsiniz. Hiç daha önce böyle bir şey yapmadım ama hadi bir böyle deneyelim. Ne dersiniz? WhatsApp'tan bana ses kaydı yollayabilirsiniz. Son yarım saat içinde ama aklı selim bir şekilde, hani yine yayındaymışızcasına kelimelerinizi seçerek yollarsanız sevinirim. Çünkü ben doğrudan yayında basacağım o seslere. Yani ne dediniz, artık sövdünüz mü, güzel mi konuştunuz, o bana da piyango olacak. O yüzden Doğancan neden dediğim şeyler şunlar diyebileceğiniz mesajlarınızı ses kaydı olarak WhatsApp'tan 0531 785 90 80, bu bizim WhatsApp hattımız, 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan haydi bakalım gelsin. Bir böyle deneyeyim bakayım, hiç daha önce yapmadım. Millet yapıyor vallahi, gayet de rahat aslında, değil mi?

0: Can ya.
1: Ana bir sürü ses geliyor. Arkadaşlar parça parça nenem gibi yollamayın ya. 3 saniye, 6 saniye, 10 saniye sesler geliyor şu anda. Rica ediyorum topluca söyleyin, bir kere de yollayın. Ana bunu da ben öğreteceğim. Evet. He Selçuk. Aa dur ben bunun sesini kapatmıştım. Bak görüyor musun? Nereden, şuradan mı? Anmut. Tamam evet buyurun.
2: Doğancan bugün maşallah dediğin 41 dakika yaşamıyor. Allah Mahmut Tuncer'e uzun ömürler versin.
1: Tövbe estağfurullah.
2: Onu da bugün bayağı bir övdün. Aa! Sevdim. Biz de seviyoruz kendisini.
1: Selçuk ağzını hayır açar mısın ya? Aa böyle iyi oldu. Siz bana cevap veremeyeceksiniz. Ben de size sallayacağım. Oley. Kimmiş bu? Burak. Evet Burak ne diyor?
3: Doğancan günaydın.
1: He.
3: Neden bu işlerimde başarılı olamıyorum?
1: Aa.
3: Neden bu işler benim başıma geliyor?
1: Ne ama?
3: 10 yıldır toptancılık serüvenindeydim.
1: He.
3: Bir türlü işlerim yolunda gitmedi.
1: Niye?
3: Pandemi vesaire derken.
1: He.
3: Şimdi... periyodik bakım merkezi açtım.
1: Evet.
3: Biraz da sosyal medyadan yürümek istedim.
1: Tamam.
3: Sosyal medyaya vlog çekmeye başladım. Desteklerini de bekliyorum.
1: Al işte dilenci, dilenci. Burak'cığım sana önerim abdest al. Yani onun etkisi olabilir. Evet Betül ne demiş? Ay böyle daha güzel, bak bir sürü ses duyuyorum. Ben daha telefon telefon uğraşmayacağım. Ne güzelsin, ağzınızın kokusunu çekeceğim. Valla mis gibi bak, şak şak. Aha Betül ne diyor? Evet dur bir dakika şuradan şöyle. Ay dur tecrübesizim, yeni yeni şey yapıyorum abisi. He tamam.
4: Doğancan,
1: evet.
4: Neden insanlar kendi kusurlarını görmeden karşındaki insanları fütursuzca eleştirirler? En tahammül edemediğim şey bu.
1: Doğru söylüyorsun bacım, evet. Genelde zaten ben de sanki işin uzmanı gibi hepsinin devamında bir cevap verme durumunda hissediyorum kendimi. Betül'cüm çünkü insanlar kendilerinde eksik gördükleri, kompleks haline getirdikleri şeyleri aynalama yöntemiyle karşı tarafa yansıtmak suretiyle kendilerini iyi hissederler. Antalya'dan Demet ne diyor?
5: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın.
5: Antalya Demet.
1: He.
5: Ben insanlara neden iyi davranmanın onlara fazla geldiğini gerçekten çok merak ediyorum.
1: He.
5: Neden diyorum. İyi niyetli olmak suç mudur? İlla böyle haset, fesat, çıkarcı mı olmak, hatta yalancı mı olmak lazım?
1: He.
5: Ben anlamıyorum. Defalarca insanlar hata yaptığı halde tamam denenmiş denenmiş değil konu. Yani bu bir kan bağı da olabiliyor.
1: Evet.
5: Sadece o değil demek istedim. Yani insana diyorsunuz ki hadi acıma acınırsın. Bunların cevaplarını da hep biliyorum ama işte bu merhamet duygusunun cevabı saygısızlık olmamalı.
1: Doğru.
5: Neden bu insanlar bu kadar nankör ve hain diyorum.
1: Şerefsizler. Öyle. Menfaat dünyası kuzum Demet. Ya işte bir laf var ortaya söyleyeyim. Devamını siz getireceksiniz. Ben yayında söyleyemeyeceğim. Kaytan bıyık büküle büküle. Çok severim o sözü. Evet kim bu? Ay çenem ağrıdı. Bugün bayağı güldük ha maşallah. İyi iyi. Allah böyle dertler versin. Reyhan. Reyhan ne diyor?
6: Doğancan günaydın.
1: Günaydın.
6: Neden ruhumuz yaşlanmazken bedenimiz yaşlanıyor? Buna bir türlü anlam veremiyorum. Bari ikisi birden yaşlansa.
1: Hı.
6: Daha adaletli olmaz mıydı?
1: Hı.
6: Bu arada günaydın.
1: Bu Allah'a şirk koşmaktır. Beni bulaştırma. Allah'ın işi işte. Hayatında dengesi bu ne yazık ki. Ay vallahi ben bu işi sevdim. Böyle daha güzel ya. Ben daha hiç kimseyle muhatap olamam vallahi. Bundan sonra program WhatsApp canlı yayında. Nuran.
7: Doğancan, ben Fethiye'den Nuran. Sabah işe gelirken burada çekmediğiniz için başka radyoları dinledim mecburen. Bütün radyoların bu sesli mesajı kullandığını gördüm ve neden Doğancan bunu yapmıyor dedim. Şu an şaşkınım.
1: Şey bizim telefon bozuldu o yüzden yoksa. Yok bu şaka bu arada. Ara ara yaparım bunu da. Ay ama şey. Bir telefon bağlantısı vaktinde 5 kişi dinledik. Seri akıyor program. Doğancan böyle iyiymiş demiş Furkan. Tamam dur 3-5 daha açayım bakayım. Ne bu? Adı yazmıyor. Adı yazmayınca bana biraz tehlikeli geliyor ya. Dur bakayım ne diyormuş.
0: Doğancan dabadadabdadab günaydın. Aha. Neden bu yan komşunun tadilatı bitmiyor? 5 senedir adam devamlı tah tah tah tah tan tan tan tan tik tik tik tik. Ben de öğleden sonra gıcıklığını açıyorum, sesi veriyorum dışarıya dandıradan dandıradan. Geçen dedim laf çarptım. Dedim baksana dedim motive ediyorum dedim. Nasıl dedim mutlu musun diye. Senin bizim beni ilgilendirmez diyor. Ben de işime bakıyorum diye. Dedim bıktık dedim ya dandan nedir bu nedir ya.
1: Yazdı adını. Alp'miş. Komşusundan şikayetçi. Evet. Bu ne? Aylin. Evet. Aylin ne diyor? Hemen Aylin Hanım'ın mesajını dinliyoruz sevgili dinleyicilerim.
8: Günaydın Doğancan. Öncelikle bizim enerjimize enerji kattığın için sana çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Seni bacım. Çok seviyoruz.
1: Sağ ol.
8: Arkasından da şunu söyleyeceğim. Evet. Neden insanlar bu kadar böyle güler yüzlü, naif, zarif olan insanları sanki böyle ezikmiş gibi düşünüyorlar, ezikmiş gibi davranıyorlar, böyle baskınlık kurmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
8: Salakmışsın gibi davranıyorlar. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Ama biraz pençelerini çıkardığında, dişli davrandığında neden senden bu kadar çekiniyorlar? Yani böyle mi olmak lazım? Tazmanya canavarı gibi mi gezmek lazım?
1: Doğru. Haklısın. Artık ne yazık ki dünya öyle bir dünya ki, yani memleketimiz adına kesinlikle öyle de dünyanın da genelinde zannediyorum bu var. Eskiden yok ya, Avrupalı insanlar öyle değil. Hani Avrupa güzellemesi yaptığım için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Her memleketin iyi yanı kötü yanı var ama bizim memlekette artık ne yazık ki görece tırnak içinde söylüyorum kabadayı gibi davranan insanlara adam muamelesi yapılıyor. Böyle cebinde parası olanı, üstünde marka kıyafeti olanı adam sayıyorlar. Halbuki adamlık müessesesi öyle bir şey değil. Eskiden nezaket kabul görürdü. Hatta şöyle söyleyelim dümdüz. Para el değiştirdi. Eskiden gerçekten okumuş insanlar hali vakti yerinde insan olarak görülürdü. Yani doktoru, mühendisi, işte üniversitesini bitirmiş ve emek vermiş insanlar elbette her zaman ticaret yapan insanlar kazanıyor. İşte ne bileyim illa okul mezunu olmak zorunda değil. Bir zanaatle uğraşan biri de hali vakti yerinde olabilirdi. Fakat çoğunlukla değil mi? Eskiden hep böyle işte bir mektep mezunuysa hayat onun için güzeldi. Şimdi öyle değil. Şimdi tam tersi, üniversite bitiren işsiz sapsız kalıyor ortada ama ağzında dişi olmayan türlü türlü amip gibi bazı tipler var, bildiniz mi? Bir de böyle ukala, kibirli, kokmuş, yani öz bakımdan bile yoksun tipler sana böyle emir buyuruyor. Senle böyle üst perdeden konuşuyor. Ukala ve kibirli o kadar çok zengin insan var ki, eskiden öyle değildi. İşte para el değiştirdi dediğim mesele o. O yüzden neydi, sen ne demiştin ben unuttum. Ha evet, kibar olunca neden ezikmiş gibi kabul görülüyor? Çünkü artık onların dönemiymiş gibi bir dönemdeyiz ya. Biraz da onun etkisi galiba. Evet Başak. Evet ne demiş bakalım Başak. Heh, dur şuradan. Başak da benim eski dinleyeceğimden biraz çılgındır.
9: Günaydın. Ya benim şöyle bir sorum geldi aklıma. Neden bu kadar insan yalnızken hala neden insanlar yalnız kalabiliyor? Ne kadar ilginç değil mi?
1: Hmm. Vereyim telefon numaranı yayından. Yalnız kalma Başak. İster misin? Almanya'da Mümine ne diyor?
10: Almanya. Neden bizim dizilerimizde ultra zenginlik ve işleniyor?
1: Ay hiçbir şey anlamıyorum. Mümine abla, kulaklıkla falan ses kaydı yollamayın, anlaşılmıyor. Bu ne kız? Şımarık tatlı cadı diye bir hesaptan gelmiş mesaj.
11: Günaydın Doğancan. Ankara'dan Derya ben. Ben de neyden şikayetçiyim? Bıktım artık bu metrolardan, belediyenin çalışmayışından, her sabah bu sıkıntıları yaşamaktan, metroda olay çıkaran insanlardan. Sonra yetmedi, her seferinde metronun arıza yapmasından illet geldi. Ve 153 şikayet hattı var. Her seferinde şikayet ediyoruz. WhatsApp hattı var, atıyoruz ama hiçbir işe yaramıyor. Hiç düzelmiyor. Of, artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bıktık bu Ankara Belediyesi'nden.
1: Evet evet. Düzelir inşallah diyelim. Ne diyecektim, dur bakayım. Ay ben iyice lalı oldum ya. Şimdi yeni bir şey yapıyorum ya burada. Bütün dengem şaştı. Aa kız, ne diyecektim ben? Çok önemli bir şey diyecektim size. Neyse, yeter mi bu kadar? Çok fazla şey var ya. Evet bu arada. Rumuzu şımarık tatlıcı adam ama yaş 45 yazmış birisi. Kız o kendini öyle hissediyorsa anne Melike. Emine ne diyor bakalım? Emine de bir ses kaydı yollamış. Çok fazla var bu arada ses kaydı. Artık önüme düşenlerden rastgele açıyorum.
12: Günaydın Doğancan. Sevgili dinleyiciler günaydın. Aha. Patronlarımız bize bir gün izin verdikten sonra kendi rızasıyla işe geldiğimizde neden o güzel suratlarını daha da çok asıyorlar? Bunu çok merak ediyorum. Madem o izni verdin, ben de motivasyonumu toparlamış bir şekilde işe gelmişim.
1: Evet.
12: O güzel suratını neden turşuya çeviriyorsun? Aslında başka şey söylemek istedim ama yayınlamazsın diye turşu dedim. Günaydın! İyi yayınlar!
1: Doğru. Evet, sana bir iyilik yapmış gibi hissettirmek için yapıyor galiba, değil mi? Bazı insanlar öyle. Hadi 8 saniye ne yollamış olabilirsin acaba 8 saniyede Ahmet? Aa, tam açtım mesajını sildi, yanlışlıkla yolladı demek ki. Ay çocuklar çok fazla var ses kaydı, ben bunlarla uğraşamam ya. Ne bu? Doğancan sen patronuna kurban ol diye İbrahim yazmış. Evet, bana kimse bir şey demiyor. Desinler, isterlerse desinler. Gideceğim. Git bana ne? Ben bu yaz var ya, şu vizem çıksın, beni tutabilene aşk olsun. Orhan abi yeter artık. Hadi. Arkadaşlar fazla Schengen olan var mı?
13: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
14: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
13: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
14: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
13: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
15: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sevgili dinleyicilerim, telefonum Zortingenstrasse. O yüzden WhatsApp'tan sesli mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Birazdan 3-5 ses daha dinletirim. Ondan sonra zaten geç oldu, ben kalkayım. 0531-785-9080 WhatsApp hattımız. Bugünün yayın konu başlığı. Neden? Neden ya? Neden diye sorguladığınız ne varsa bunlardan bahsediyoruz. Şimdi dün bir haber paylaşıldı ve bu haberin ardından trend topic oldu. Sosyal mecralarda en çok onun paylaşımını gördüm. Beni de çok heyecanlandırdı. Çünkü benim de ergenlik yıllarımda, ben 13 yaşında radyoda program yapmaya başladım ve o dönem daha metrobüs bile yoktu, 2005 yılında. Ben böyle vesayetler değiştire değiştire giderken benim bir tane eskiden, bu şimdi böyle hani adı bir milyoncu da artık bir milyona bir şey, bir TL'ye diyeyim daha doğrusu, bir şey yok haliyle. O zamanlar o bir milyoncularda şey satıyorlardı, böyle MP3 player'lar vardı, USB stickli. Ondan sonra bilgisayardan şarkılar yüklüyordun, onlara dinliyordun. Dandik bir şeydi. Benim de o MP3 player'da baştan sona sadece dinlediğim tek bir isim vardı. Şebnem Ferah yıllar sonra bir konser vereceğini açıkladı. Ve ben de ne yapacağım ne edeceğim, o konserde mutlaka olacağım. Haziran'ın 3'ünde galiba değil mi? Ama niye çarşamba günü ya? Neyse, gideceğiz artık. Hadi bir Şebo dinleyelim.

Öyle bir program düşünün ki Mahmut Tuncer'den İsmail YK'ya, Seda Sayan'dan Şebnem Ferah'a. Beş benzemez. Bir de ben varım tabii. Nasıl güzel bir şarkıdır bu ya.

Bilet satışları ne zaman demişler? Galiba yarın açıyorlar ve açıldığı gibi de biter muhtemelen. Ama kardeşiniz kendini garantiye aldı, siz rahat olun. Gideceğim, bana ne? Yok be. Gerçek mi bu? Dur bir bakmam lazım. Bir şey yazdı birisi. Dünüm yok ya. Ay ne alaka, değil zaten, Leyla yazmış. Doğancan, İsmail YK 61 yaşındaymış. Şok oldum yazmış da hayır, 47 yaşında adam. 78 doğumluymuş. Ay, şarkının da üstüne konuştuk.

0: kadar doğru. Gülseren diyor ki Doğancan, günümüz gençliği bizim zamanımızın sanatçıların çok dinlenmediği için şu dönemde ne kadar kaliteli olduklarının farkında değil bence. Bence her gün bir duayen sanatçı seçip onu konuşalım. Ayrıca günümüz konusunu da işleyelim. Mesela yarın Şebnem Ferah olsun, sonraki gün Sertab Erener, Candan Erçetin, güzel olmaz mı demiş. Yani ben bence hani aralarda böyle güzel tatlı sürprizler yapıyorum. Tabii ki bu dönemin popüler şarkıları neyse onları çalıyoruz ama bu şarkıları çaldığımızda yarattığı hissiyatla aynı olmuyor. Ben eminim mesela bu melodiyi duyduğunuzda çok başka yerlere götürdü. 35 yaş üzerinde olanları özellikle. 3-5 ses kaydı daha dinleyelim demiştik. Haydi bakalım ya Allah, bismillah. Tahsin ne diyor?
1: Öncelikle günaydın, iyi yayınlar, iyi günler. Neden benim beğendiğim insanın ya da insanların hiçbiri beni beğenmiyor? Çok merak ediyorum, biliyor musun?
0: Al işte bak, İsmail YK'nın da bununla alakalı bir sözü var yine yeri gelmişken. Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim ise beni beğenmez. Yoksa ben zurna mıyım ha? kısmet diyelim Tahsin, ne diyeyim?
2: Merhaba Doğancan, günaydın.
0: Günaydın.
2: Ben de diyorum ki senin bu yayın yöneticilerin neden seni serbest bırakmıyorlar? Neden yayında istediğin türküleri çalmana izin vermiyorlar? Kız, her seferinde bunu söylemek mi lazım?
0: Bir şey diyeceğim Derya, daha ne yapayım? Daha saldılar da işte. Bugün çaldıklarımı mümkün mü normal şartlarda çalmam? Ben alttan girdim üstten çıktım. Yandan bir bilgisayar bağlattım, oradan çalıyorum işte. Daha ne istiyorsun?
2: Yani Tolga Bey bana tamam diye cevap vermiş. Evet. O yüzden diyorum ki buradan sesleniyorum yöneticilerine. Lütfen seni serbest bıraksınlar. Biz de her gün böyle eğlenelim. Eskiye dönelim.
0: Tutmayın küçük enişteyi. Diyor özetle. Evet. Başka ne var? Bu ne? Oo, arkadaşlar üst üste böyle 24 tane ses kaydı yollarsanız bunları yayında çalamam. Özet bir şekilde 30 saniye maksimum ses kaydınızı öyle yollayın lütfen. Bu ne?
3: Günaydın. Neden yöneticiler kendi iradelerini başkalarına zorla dayatma ihtiyacı duyar ve bunu yaparken kırbaç olarak hukuku kullanırlar ve birçok haksızlığa neden olurlar?
0: Evet. Neden? Çünkü işlerine öylesi gelir. Yani... Ne diyeyim bununla alakalı? Bu neymiş bakalım? Esra zannediyorum.
4: Günaydın Doğancığım. Ben Ankara'dan Esra. Herkese selamlar.
0: Selam.
4: Ben şunu anlayamıyorum. Neden erkekler bekarken adam yerine koyulmaz ailesi tarafından, evlendikten sonra ailem de ailem der? Bunu anlamış değilim.
0: Kocasına laf gitti. Kocasına diyor. Buse.
5: Doğancan günaydın.
0: Günaydın.
5: Söyle.
0: Bir bu kalmıştı. Sildi sonra mesajı. Tam yayında çalıyordum Buse. Herhalde çocuğuna verdi. Ay bir burada çocuğunuza vermediniz kaldı ses kaydını ya. Neyse. Ne bu? Doğancan ses kaydı atmaya cesaret edemedim. Yıllar önce sevdiğim birine kavuşamadım. Onun için bir şarkı isteyeceğim. Haluk Levent'ten Ela Gözlüm. Esra. Ela gözlüm benim. Sevgili dinleyicilerim, bugün saat 3'te Trakya Üniversitesi'nde Edirne'de buluşacağız. Gelmek isteyenler buyursunlar. Balkan Kongre Merkezi binasında olacağım. Trakya Üniversitesi'ne yakında olanlar saat 3'te orada buluşuyoruz, haberiniz olsun. Çok kısa bir ara, sonra da veda için buradayım.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda vakti. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Keyfinizin yerinde olduğu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün olsun. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız tüm yayınlar Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde ve akşamları da sabahki yayınımızın tekrarı saat 6 ile 7 arası, 18-19 arası da akşamda yine yayında sesim var, haberiniz olsun. Yarın sabah görüşünceye dek şimdilik Allah'a ısmarladık.
6: Doğan canlı yayında sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
6: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: M-Para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya. O daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyişi çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker.
1: Rap müziğin sevilen ismi APO, en sevdiğimiz şarkılarıyla 6 Mayıs Çarşamba akşamı Jolly Joker Kartal İsmarina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini

Pop'un yıldızı Edis, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Edis, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık Hava sahnesinde.

Atlantis Yapım Organizasyonu'yla gerçekleşecek bu muhteşem gecede dillerden düşmeyen hit şarkılar, göz alıcı sahne şovları ve Edis'in bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Biletler Biletix, Bu Bilet ve Paribu Peste. Medya sponsoru JoyTürk.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
2: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Süper FM'de O iş Bende başlıyor. Ben Tolga Gündüz. Saat 17'ye kadar beraber olacağız. Öğle yemeği yendi mi? Yendi değil mi? O ağırlık çöktü. Bir daha ayran içtiysen tövbe ettim bir daha. Ay bir an önce eve gidip yatmak istiyorsun falan filan. Olsun. Bu program içerisinde duyacağınız şarkılar sizi kendinize getirecek mutlaka. Bunun dışında tabii haberler de var. Kıyıda köşede kalmış belki dikkatinizden kaçmış haberleri acayip şekilde duyacaksınız burada saat 17'ye kadar. Hoş geldiniz.

seferinde huylandığımı söylüyorum bu yapay zeka işinden. Hele bir de insansı robotlara yüklendiğinde başımıza çok işler açacaklarını düşünüyorum. Neden böyle düşündüğüm için bir haber de sizinle paylaşmak isterim. Makale yazarlığında birinciliği yapay zekaya kaptırdık. Kaptırdık yani biz ve robotlar. Biz alışırız buna hani biz siz falan diye ama bu robotlarla bizim aramızda da olmuş. Ocak 2020'de internetteki yazılı içeriğin %98'i insanlar tarafından yazılırken sadece %2'si yapay zeka ile yazılıyormuş. Mayıs 2025 yılı itibariyle yapay zeka tarafından yazılan makaleler %51.7'lik bir paya sahipken insan tarafından yazılan makalelerin payı %48.7 olmuş. Bunları şarkılarda da görüyoruz artık. Hayatın her anında, her anlamında görüyoruz. Yani yazıda da bizi geçtiklerine göre bir süre sonra düşüncede de, akıl üretmede de bizi geçecekler diye düşünüyorum. Sonrası artık bakacağız. Sonra artık zaten başka gezegenler araştırıyoruz. Oraya da getirmeyiz herhalde.

Bir dönem hatırlar mısınız? Yıldız satarlardı. Yani sevdiklerinize doğum gününde falan yıldız alırdınız. Bir harita olurdu. O yıldız böyle süret şeklinde gözükür. İşte bu sizin yıldızınız falan. Hiçbir gerçekçi dayanağı yok. Bununla ilgili bundan yola çıkarak bir kadın İspanya'da güneş benim diyor. Ve notere gidip bunu tasdik ediyor. Uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor. Devletler gök cisimlerinde şey yapamıyorlarmış, hani benim diyemiyorlarmış ama bunların kişisel olarak yapılabildiğini öne sürerek bu davayı başlatıyor. Hatta tüm dünyadan güneşin sahibi olduktan sonra ısınma parası alacağını söylüyor. Mahkemeler açılıyor, gerçek bu. Hakikaten gerçek, İspanya'da oluyor. Ama bir süre sonra deliden başka deliler de var diyerek bazı paylaşımlarda şu öne sürülüyor. Cilt kanseri hastalıklarından dolayı kadına dava açılacağını, yani hadi bakalım sahibi misin değil misin diye ve tüm masrafları kadından talep edeceklerini söyleyen bir grup da ortaya çıkıyor. İlginç. Ben ona inanmamıştım ama bu kadın gerçi noter moter girmiş. Hakikaten eve fatura gelmesin sonra ısınma faturası. Bir onu ödemedik zaten.

bilim insanları ve teknoloji bizim için çalışırken hayvanları da unutmuyor. Bir başlık yakaladım. Bu ilacı alan köpekler insanlar kadar uzun yaşıyor diye. Ne güzel olurdu değil mi? Evcil hayvan sahiplerinin en büyük korkularından biri ayrılık vaktinin beklenenden bile erken gelmesi. Kısa yaşıyorlar ya köpekler. Özellikle köpekler burada söz konusu. Bizlere kıyasla bazı hastalıklara karşı da hassas oluyor vücutları. Peki ne yapmış bilim adamları? Loy. Bu da şey gibi ya, halay gibi. Loy 002 kod adıyla bir ilaç geliştiriyorlar ve hayvanların normal insan yaşı kadar yaşaması planlanıyormuş. Bu ilacı aldıktan sonra son testler yapılıyormuş. Acaba insana da ha? Bunun bisküvisi müsküvisi yok mu? Ben yetmiyor çünkü bir 100 yıl hani 200 yıl daha üzerine koyarak aynı şartlarda, bak öyle diyor çünkü. Köpeklerde şey yapacakmış, yaşlanmayı da geciktirecekmiş. Ya sevgili bilim insanları, bize de mi yapılsa bir güzellik ya? Hakikaten.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İstanbul'dan bir haber. Vali Davut Gül bir açıklama yapıyor. İstanbul'daki sahipsiz hayvanların %46'sı toplanmıştır. Kalanların da tamamı toplanacaktır diye. Bu hakikaten İstanbul'da ve birçok yerde, Türkiye'nin birçok yerinde bir sıkıntı haline gelmeye başladı. Kontrolsüz üremeye başlayınca bu hayvanlar yemek de bulamayınca ve de sürüler haline dönüşünce bazen çocuklara saldırmaya başladılar. Eğer iyi bakım yapılıyorsa ben kendi açımdan söylemek isterim ki gerçekten de iyi şartlarda, barınaklarda yaşayacaklarsa hakikaten de kısırlaştırılıp orada olmaları gerekiyor. Çünkü hayvan sever zanneden bazı insanlar kendisi, ben bir hayvan severim, iki tane köpeği olmuş bir insanım. Bazı insanlar otoban kenarına yemek dökerek hayvanlara iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Onun yerine götürüp de bir barınağa yardım etseler daha faydalı olur. Yani bağırıp çağırıp da bu konuda sıkıntı yaşatmak yerine ya da yaşamak yerine gerçekten de hayvanların kaliteli bir yaşam sürmesi için bir şeyler yapmak daha hayvanseverlik gibi geliyor bana.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper Efendi O iş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Önümüzdeki 2 saat içerisinde de 24 saat Süper Efendi olduğu gibi en iyi müziği dinleyip en acayip haberleri duyacaksınız. El değmeden seçiyoruz. Gerçekten galoş falan giyiyorlar haberleri seçerken. Yok yok, o kadar değil ama hakikaten ilginizi çekecek haberler olacak programın bu 2 saati içerisinde de. Hoş geldiniz.

0: adam.
1: Şampiyon yavaş yavaş belli oluyor. Geçtiğimiz hafta Samsun Spor Galatasaray'ımızın içinden böyle boylu boyunca geçince biz şampiyonluğu dedik ki inşallah Antalya'da kutlarız yani Antalya maçında. Ama bu seneki ligle ilgili şey yapmışlar, bir istatistik çıkarmışlar ve hangi takım kaç kez penaltı kullandı 32. haftaya gelene kadar diye. Antalya Spor hiç kullanmamış. Bu hafta mesela 3 tane atar bize penaltıdan. Bak gör. Ya öyle olacak diye düşünüyorum. Kayseri Spor bir tane kullanmış. Hemen ligin zirvesine bakıyoruz. Fenerbahçe 9 penaltıyla birinci. Trabzon 9 penaltı atmış. Beşiktaş 7. Antep 7. Göztepe 6. Gençler Birliği 5 penaltı atmış. Konya Spor 5 penaltı atmış. Galatasaray'da 5 penaltı atmış. Yine 4 penaltıyla Kasımpaşa Galatasaray'ı izlemiş. Penaltı sayıları bu sezon böyleymiş. Ama dediğim gibi Antalya maçına dikkat. Bu rakamlar değişebilir diye düşünüyorum.

Biliyorsunuz işte çocukların sürekli cep telefonuyla da tabletle internette vakit geçirmesi. Bununla ilgili uzmanlar demişler ki 5 araç var çocuğu yavaş yavaş bundan uzaklaştırmak için. Neymiş onlar? Hemen bakalım. Küçük küçük başlamak lazımmış. Yani atıyorum çocuk sabahın 8'inden akşam 9'a yok o kadar değildir tabii de. Hani eğer uzun süreli giriyorsa yavaş yavaş bu süreyi kısaltmakta fayda var. Çocukla işbirliği yaparak bunu ona anlatarak detaylandırılarak yapmak önemliymiş. Ekran süresini öğrenme fırsatına dönüştürün diyorlar. Yani özellikle ders saatlerinde çocuğun öğrenebileceği bir şeyler varsa o ekran kapalı olmasın, internete açık olsun diyorlar. Örnek davranışı siz sergileyin diyorlar. Yani siz ebeveyn olarak tutup da sofrada çatır çutur cep telefonundan bir şeyler izliyorsanız çocuğun çok umurunda olmayacaktır. Bir de çocuk direnç gösterdiğinde bu duruma sakın panik yapmayın ve kurallarınızı, anlaşmadaki kuralları uygulamaya devam edin diyorlar uzmanlar.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

her yıl biliyorsunuz dünyanın en popüler olacak plajları yaz başlamadan önce seçiliyor. Ve bu yıl seçilen 50 plaj içerisinde Türkiye'den de bir plaj yer alıyor. Ki bu plaj zaten bu listeden hiç çıkmıyor. Bir numaraya bakalım. Entalula plajı. Filipinler'de gittiniz mi? Aa, ben de gitmedim. Viteri plajı var Yunanistan, oraya gittim ama liste böyle aşağı doğru devam ediyor. Avustralya'dan Warton plajı var mesela. Sonra 29. sıraya geldiğimizde Kaputaş plajı var Türkiye'den. Hakikaten de dediğim gibi ilk 50 plaj içerisinde, hatta belki ilk 10'un içerisinde olması gereken bir yer. Bu yılda listede kendine yer bulmuş.

0: tanıtıcı reklam.
1: Mobil bir güvenilir ve yenilikçi 50 yıllık mirasını sürdürürken aynı zamanda gelişmiş tam sentetik yağ teknolojisiyle de endüstride çığır açmaya devam ediyor. Zorlu koşullarda bile uzun motor ömrü sunan Mobil 1 tam sentetik yağ serisi çok yüksek sıcaklıklarda bile aşırı ısınan motoru korumaya devam ediyor. Mobil 1'in yenilikçi mirasından ilham alan ve birinci sınıf bileşenlerden oluşan bu Triple Action Formula teknolojisi motorda yer alan birikintileri ve tortuları da azaltarak motor temizliğine yardımcı oluyor. Tabi motor yağında kullanılan teknolojiler kadar aracınıza en uygun motor yağını seçiyor olmak da çok önemli. mobiloil.com.tr'de yer alan gelişmiş hangi yağ uygulaması sayesinde sadece araç şase numarasıyla aracınıza en uygun, en güvenilir motor yağı tek tıkla karşınıza çıkıyor. Ayrıca size en yakın mobil yetkili satıcısı konusunda yönlendirerek yağınızı en güvenilir noktalardan almanız veya araç bakımı için size yardımcı oluyor.
0: Tanıtıcı reklam.

TÜİAK bir araştırma yayınlamış ve bu araştırmada Türkiye'nin televizyon izleme ölçümlemesi yapılmış aslında. 2025 yılından geliyor veriler ve Türkiye hala 6 saat 8 dakika ortalama hane bazında televizyon izliyormuş. Bunun en çok oluşturanı da diziler oluyormuş. Çocuk izleyicilerde ciddi bir rekor artış varmış televizyon izlemede 12-19 yaş aralığında ve bunun dışında da bölgesel şampiyon yani İzmir en çok televizyon izleyen ilimiz olmuş. Bir de şey demişler, bu izlemenin yani 6 saat 8 dakikanın büyük bir kısmını yani %40'ını diziler oluşturuyor. Başka ne var ki televizyonda? 2,5 saat dizinin özeti, 3,5 saatte dizi. Yani zaten bir şey olmadığı için mecburen insanlar %40 oranında onu izlemişler. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir dizinin sonunda dizi karakterleri ne kadar uzun birbirlerine bakıp da mal gibi birbirlerine bakıp da arkada keman ne kadar uzun çalıyorsa ve uzun birbirlerine bakıyorlarsa o dizi o kadar dandiktir. Bir bölümünü aç, finaline gel, uzunluğunu

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Gerçekten bir haber geldi. Birkaç gündür bu konuşuluyor. İçinde kaç kişi var? 150 yolcu ve 70 mürettebat bulunan böyle lüks bir gemi var. İnsanlar geminin içerisinde durup dururken ölmeye başlıyorlar. Sebebini araştırıyorlar ve daha sonra tekneyi karantinaya alıyor doktorlar. İki karı koca ilk başta ölüyorlar ve sebebinin hantavirüsü olduğu ortaya çıkıyor. Hantavirüs nedir? Hantavirüs de ben de baktım sağa sola. Bu bayağı kemirgenlerden bulaşan, kemirgenden kastım o büyücükler var ya. Onlardan muhtemelen teknede bulunan tahta kurusuydu falan. En çok yaşamayı sevdikleri yerler, çünkü tahta kurusu rezaletini yaşamış biri olarak söylüyorum. Tekneler ve otellerdir. O yüzden de tahminim oradan bulaşan bir hastalıkla insanlar hayatlarını kaybetmişler ve teknedeki bulunan 150 kişi hala şey altındaymış, koruma altındaymış ve dışarıya salınmıyorlarmış. Salmayın. Birini saldınız, ne olduğunu gördük. Geçmişte 2010 kaçtı, 2019 muydu, yılları bile hatırlamıyorum bak. Neler geldi başımıza. Salmayın, orada kalsınlar.

0: düşlerim var.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürün. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tolga Gündüz.

iş bende. Süper FM'de devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Bir sürü haberimiz var yine bu saat içerisinde. Bir geçtiğimiz saatlerde çok acayip ilginç değişik haberler verdik. Mutlaka ilginizi çekenler olmuştur. Dediğim gibi bu saat içerisinde de onlardan bolca bulabilirsiniz. Ama Süper FM'in 24 saat mottosu en iyi müzik biliyorsunuz. Başlıca olan en iyi müziği dinletip sonrasında haberlerle günü güzel bitirmenizi sağlamaya çalışacağım. Hoş geldiniz.

Size de olur mu bilmiyorum ama geçmişten gelen bir koku o dönemde ne hissettiysem o zamana götürür beni. Mesela onlardan bir tanesi sokakta top oynadığımız zamanlarda, şimdi kokmuyor salatalıklar ama böyle mavi el arabalarında şey satarlardı, salatalık satarlardı. O adamın geldiğini ben anlardım, uzaktan kokusu gelirdi. Mesela şimdi burnuna sok salatalığı, hatta kokuyu alamıyorsun ama o dönemde bir güzel salatalık kokusu o hissiyatı verir. Ya da kızlarımın okuluna gittiğimde, sınıflarına girdiğimde o ne bileyim kalemtıraş ve mandalina kokusu. Size de olur mu bilmiyorum. Bu neden oluyormuş biliyor musunuz? Çünkü vücudumuzun bir koku hafızası varmış. Bu koku hafızası da ilk duyduğumuz zamanlarda, yeni keşfetmeye başladığımız zamanlarda bize işlenirmiş. O kokuyu duyduğumuzda geçmişe gitme sebebimiz o yüzdenmiş. Bende bunlar da sizde var mı bilmiyorum. Ne?

0: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Tolga Gündüz.

Rastladınız mı siz de? Kesin denk gelmişsinizdir. Altınları alıp kaçtı. Böyle bir sürü haber var. Yazın mesela Google'a altınları alıp kaçtı diye farklı farklı bir sürü haber var. Ama bunun yenisi Denizli Çivril'de olmuş. Ne yapmış? 30 yıldır esnaflık yaptığı yerde adam insanların kendisine emanet ettiği 100 kilo altınla yurt dışına kaçmış. Cuma gününden beri dükkan açılmayınca birazcık etraftakiler kuyulanıyorlar. Ama sonra bakıyorlar ki 100 kilo altınla niye peki kuyumcuya veriyoruz, bankaya kasa almıyoruz? Neden? Anladınız değil mi neden? Tamam. O yüzden de kime güveneceğini insan şaşırıyor. Hep dönüp dolaşıp bu ekonomik sebeplere denk geliyor her şey. Hemen ilgileniyorlar güvenlik güçleri ve kırmızı bültenle bu 100 kilo altın ya. Nasıl gittin ya? 100 kilo altınla birlikte kırmızı bülten çıkarıyorlar ve aranması başlamış bile adamın.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Siz zannettiniz ki bugün burçlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Tabii ki söyleyeceğim. Sürekli eleştiren ve hemen her durumda hata arayan insanlar olaylara çoğu zaman olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşırlar.
1: Bu burçlarla ilgili bir haber, bir daha söylüyorum.
0: Başkalarının yaptıklarını yeterli bulmakta zorlanabilirler. Bu nedenle küçük hataları bile büyütme eğiliminde olabilirler. Bunun yanı sıra hep hata arayabilen insanlar astrolojide bazı burç gruplarına denk gelirler. Peki bu hata arayan, şuursuz, insanları rahatsız eden burçlar hangileriymiş söylüyorum. Birincisi Oğlak burcu, diğeri de benim burcum Akrep burcu. Bu şuursuzlar bizlermiş. Ki ben hayatta kimsenin öyle bir şeyini yapmam ya. Yani denk geldi.

tam böyle hasta olunacak zamanları yaşıyoruz. Şimdi bir de sıcaklık artacak ya. Şimdi sabah çıkarken evden buz gibi olacak. Lan şu kalın gocuğu mu giysem diye düşüneceksiniz. Sonra giyeceksiniz, öğlen terleyeceksiniz. Bir daha soğuyacak, akşam eve dönerken falan biliyorsunuz bu rutini zaten. İşte bu dönemlerde ne yapıyoruz? Diyoruz ki portakal yiyelim, limon kemirelim, takviye alalım falan. Portakaldan 6 kat daha C vitaminine sahip başka bir sebze varmış. Neymiş o biliyor musunuz? O da söylüyorum, sarı dolmalık biber. 6 kat daha vitaminliymiş şeyden, portakaldan. Bunun dışında yine C vitamini almak istiyorsanız 100 gram kuşburnu 426 miligram C vitaminine denk geliyormuş. Brokoli hayatta yemem yani, ama o da güzel bir C vitaminine sahipmiş. Yine Brüksel lahanası, yine yenmeyecek bir şey ama C vitamini var. Bunun dışında kavun ve karnabaharda da acayip miktarda, yani bir kase karnabaharda 50 miligram miligramın üzerinde C vitamini varmış, bilginize. Yani sadece portakalla olmuyormuş mevzu.

Süper FM'de O İş Bende'nin sonuna geldik. Yarın bu programın daha iyisi var. Nereden mi biliyorum? Hep daha iyi, hep. Yani sürekli en iyisini. Yok yok, şaka yapıyorum. 14'ten itibaren yine O İş Bende'yi en iyi müzik ve en acayip haberlerle dinleyebilirsiniz. Ben Tolga Gündüz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Ben...

0: gibi değil.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun. Anlatan.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan kampüse kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: işini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

0: yapacağız. İz bırakılanların adresi Jolly Joker.
1: Rap müziğin sevilen ismi APO, en sevdiğimiz şarkılarıyla 6 Mayıs Çarşamba akşamı Jolly Joker Kartal İsmarina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
1: Nisa ben.
2: Hoş geldin Nisa. Öğrenci misin?
1: Hayır, öğrenci değilim.
2: He.
1: Eczacıyım, kamu eczacısıyım.
2: Kız sesin 14 yaşında gibi geldi Nisa.
1: Evet, hep bunu söylüyorlar.
2: Güzel, ne güzel işte. İyi, kolay gelsin. Bugün sorguluyoruz. Neden dediğin ne var?
1: Evet, neden? Neden yüzüne gülüp arkasından konuşuyorsunuz? Ya da zaten arkasından konuştuğunuzun insanların neden yüzüne gülüyorsunuz? Ben bunu anlamlandıramıyorum gerçekten.
2: Evet.
1: Ben bir şey sevmiyorsam, arkasından da konuşacaksam yüzüne de gülmüyorum.
2: Evet,
1: ben
2: doğru.
1: Yüzüne de
2: doğru. Bu biraz işte kişisel menfaatler vardır, bir çıkarı vardır. Ama madem bir çıkarın var, niye arkasından konuşuyorsun işte?
1: Evet,
2: o bir...
1: konuşma. Hmm. Ya sevmiyorum işte, yüzüne gülüyorum ya da anlaşma zorundayım ama sevmiyorum da geç yani, değil mi?
2: Evet.
1: Ben bunu hiç anlamlandıramıyorum ama.
2: Aynen.
1: Bu kadar.
2: Doğru, tatsız. Yani ben de çok maruz kaldım. Bu mesela doğrudan bana dokunmasa da, şimdi sen bunu söyleyince aklıma geldi. Bir arkadaşım vardı. Birileriyle alakalı atıp tutuyor. Ama bakıyorum iki gün sonra Instagram'da canım bir tanem en kıymetliyim diye fotoğraf paylaşıyor. Evet. Ben oradan şöyle bir sonuca vardım. Yani benle olan arkadaşında belki bir sıkıntı yoktu ama şimdi bana bunu yapıp bunları bahsedip bunlardan anlatıp daha sonra bunu yapan kişi benle ilgili de kim bilir neler neler söylüyordur da bana iyiymiş gibi görünüyordur deyip ben de mesafe koydum. Evet. Bayağıdır da görmüyorum o arkadaşımı.
1: Bir de şöyle bir durum oluyor. Ben bunları gördükçe hani biri benim yanımda başkasına...
2: Nisa sen dün de mi yayına bağlandın?
1: Evet, sessiz ol. O konu ayrı, şimdi boş ver.
2: Nisa'cığım burası senin oyuncağın değil. Öyle her gün sapık gibi arama. Son bir ay içinde arayan aramıyor diye bir kural var. Şimdi dinleyiciler yazmış da ben öyle gördüm, anladım.
1: Evet.
2: Evet, arsız.
0: Bu sabah Doğan Can'da.

0: bu sabah Doğan Can'daydı. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Orhan Çetin, zayıflatan adam Doğan Can Bey.
0: Zayıflatan adam, konuşmuştuk değil mi? Neydi uzmanlığınız?
1: Fitoterapi uzmanıydım. En son hatta ödül töreninde birlikteydik.
0: Kim bilir hangisi abi, ben her ay bir sürü ödül alıyorum.
1: Doğru.
0: Şey mi, şu Beşiktaş tarafında bir otelde?
1: Evet evet. Mecidiyeköy Beşiktaş sapandaydık Aralık ayında.
0: Tamam tamam, doğru. Abi hoş geldin. Bugün
1: hoş bulduk.
0: Neden diye soruyoruz. Ne neden?
1: Ne neden şöyle. Ben kendi işimle ilgili özellikle söylemek istiyorum. İşini doğru yapan, gerçek anlamda hakkıyla yapan insanlar hala sorgulanıyor. Mesela ben buna neden diyorum 35 yıldır. Ama hani hakkıyla gerçekten hak ettiği gibi değer görmeyen ya da yaptığı işle bağdaşmayan, yani doğrulukla bağdaşmayan insanların daha çok popüler olduğu, işte daha çok dinlendiği ya da kabul gördüğü dünyaya bir türlü anlam veremiyorum.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Bunun tek bir kelimeyle aslında açıklamasını yapabilirim. Tamamen yalaklıktan dolayı. Ne yazık ki şimdi zaten işini layığıyla yapan, düzgünce yapan bir insan kimseye tamah etmez. Ben işimi yapıyorum, vazifemi biliyorum, bunu yerine getiriyorum der. İşini diğerlerine göre daha iyi yapıyor olsa da diğer kişi bir çöpe alıp oradan oraya koyarken şov yapa yapa yapıyorsa bile o ondan sanki çok daha büyük bir şey başarmış gibi görünüyor. Bazı insanlar, teşbihte hata olmaz, söyleyeceğimi yanlış anlamazsınız, kendini çok güzel pazarlıyor. Bence doğru. Oradaki olay o. Yani o öyle bir şey yapıyor ki, yaptığı o bomboş işi öyle bir anlatıyor ki. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. İşte as üst ilişkisinde yöneticiler de ne yazık ki beraberinde çalıştığı ekip arkadaşlarından daha kabiliyetli olmadığı için bunu anlayamıyor. Yani altında çalışan adam yöneticisinden daha çok şey biliyor. Daha çok kalibresi büyük, daha kaliteli işler çıkarabiliyor. Ama işte bir şekilde bir vesileyle diyeyim hadi. O pozisyona gelmiş adam da o yalakların laflarına inanıyor işte.
1: Doğru. Ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz.
0: Ağzın bal yesin. Bu sabah Doğan

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can yapma ya, ne güzel modumuzu yakalamıştık. Nereden çıktı manifest? Ya işte bazılarınız çok istiyor, bazılarınız da diğerleriydi diyor. Hayat gibi herkese aynı anda memnun etmek mümkün değil. Ben burada zaten önünüze kırmızı halı sersem bazıları diyecek de, diyecek ki işte niye o tarafa serdin de bu tarafa sermedin. Hiç demiyor yani, kırmızı halı sermiş demez. Benim önüme niye sermedin? O yüzden... yine Mahmut abimin çok güzel bir türküsü vardır. Nalına da vur, mıhına da vur. Yani ben hem nalına hem mıhına. Her masada varım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Neden bu işlerimde başarılı olamıyorum? Neden bu işler benim başıma geliyor?
2: Ne ama?
1: 10 yıldır toptancılık serüvenindeydim. Bir türlü işlerim yolunda gitmedi.
2: Niye?
1: Pandemi vesaire derken. Şimdi periyodik bakım merkezi açtım. Biraz da sosyal medyadan yürümek istedim.
2: Tamam.
1: Sosyal medyaya vlog çekmeye başladım. Desteklerini de bekliyorum.
2: Al işte dilenci, dilenci. Burak'cığım sana önerim abdest al. Yani onun etkisi olabilir. Evet, Betül ne demiş? Ay böyle daha güzel, bak bir sürü ses duyuyorum. Ben daha telefon melefon uğraşmayacağım. Ne güzelsin, ağzınızı kokusun mu çekti? Valla mis gibi bak, şak şak. Aha Betül ne diyor? Evet dur bir dakika, şuradan şöyle. Ay dur, tecrübesizim, yeni yeni şey yapıyorum abisi. Tamam.
3: Doğancan, neden insanlar kendi kusurlarını görmeden karşındaki insanları fütursuzca eleştirirler? En tahammül edemediğim şey bu.
2: Doğru söylüyorsun bacım, evet. Genelde zaten ben de sanki işin uzmanı gibi hepsinin devamında bir cevap verme durumunda hissediyorum kendimi. Betül'cüm çünkü insanlar kendilerinde eksik gördükleri, kompleks haline getirdikleri şeyleri aynalama yöntemiyle karşı tarafa yansıtmak suretiyle kendilerini iyi hissederler. Bu sabah Doğan

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoş'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontele.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

10 yıldızı Edis, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Edis, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık Hava sahnesinde.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Bahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.
1: Elimde olsa kalbine taht kuracaktım.

her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.